0: 穆坎热甫江喜欢这种艺术表达，画画是他劳作之余的消遣，也是属于他的浪漫。
1: Set bakmaz bunda zapat atkandıkken öğretkilim sen beri veremse. Bir köy paydısı yok. Cumartçanın kırım yok sen kündü beri veremse. Deyip gaya kapı oğan boldu.

0: 51岁的穆坎热甫江沉醉在这些色彩中。他是一位刀郎农民画画家，作画已有近30年。自1996年一次短暂培训后，他就与绘画结下了不解之缘。
1: Birinci rang çəkiləmiz yox. İkincisi biz özümüzün mandalıq, mal qısam qındalı, an qısam qındalı deyildi qanalıqqa. Özümüzün besim yox, erkin. Onundan başqa bizimki şu diqqallar isimimiz, biz ailemiz, turmuşumuz intan yakın. Bu şu dehancılık, bu dehancılık olamda, etizeriknin işleri olamda, andan şu özümüz işiltavatkan, bulavatkan, özümüzün an, turmuşumuz yakın.

0: 穆坎热甫江喜欢这种艺术表达，画画是他劳作之余的消遣，也是属于他的浪漫。
1: Set bakmaz bunda zapata atkandıkken öğretkilim sen beri veremse. Bir köy paydısı yok. Cumartçanın kırım yok sen kündü beri veremse deyip gaya kapı oğan boldu.